0: Kuralım bu arada spor canım Türkiye'yi. Kuralım o. Çok sunuyor. Bu arada
1: Pond Ümür de evet şimdi.
0: Kuralım ona göre altı sarıştırdım. Benim Türk üretim.
2: Bu ne var?
3: Bakın sessiz, müştah sessiz.